Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar kerrara mahsus. Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Hayber'in.